0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Azade. Telefon ağa.
2: Telefon
4: değil. Kim bizim? Kim? Kim bizim? Ağa mı bilmez?
2: Ha, alo.
5: Alo.
2: Ha, kim kiri? Vay, vostaki siz telefonga chaqirishyapti.
4: Nakan,
2: bilmadim, so'raganim yo'q.
4: Bor so'rabdi.
2: Xo'p.
4: Buloqa, buloqa bo'l.
2: A, vostaki militsiyadan ekan.
4: Voy, tinchlikmi-ki o'zida?
2: Bilmadim, so'ramadim.
4: Alo, alo, assalomu alaykum.
5: Men militsiya boshlig'iman.
4: Xo'p, assalomu alaykum dedim-ku. Men naloglarni to'laganman.
5: Xo'p, yaxshi, nalog to'labsiz. Unda nima uxlamayapsiz?
4: Xo'p, hozir mana uxlayman.

0: radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Bırkın afandı şimdi bozorga kilip işeydi boyla. İç kere kırk gitip kaytıp çıksa işek yokmuş. Ne makalarını bulmazsan. Ey kalayık ayarı kimde kim? Şu işeydi joyge kitirip koymasa attan kıca iş tıkıp gitemem. Dese bozordan bitesi. Ake bu narsala eski kop gitken. Dese ne makalarını bulmazsa afandıyam. Mutlaka karası bir çetti işek durganımış. Uş işeydi şartta minu olup tapırlap kiti olursa işeydi igası oldu da yukarıcı tohta depti. Al tinçliyim mi? Dese kaç kaç kaç. Ne mi kaç? A bu eşek maniki. Dese bu yoldan kaç bu mani eşekim. Vay aki kalakırsız ki buladı. Bu eşek maniki dese kaç kaç kaç bu mani eşekim. Dese haliki eşeği diyesem toxtayın. Gap buluş mümkünmez. Agar şu eşek sizdiki bulsa sizge bir de savol. Sizde eşekiz erkek mıydı? Yo ayol mıydı? Dese haliki efendiyem ne mi deyiştim bulmazsa. Mani eşekim erkek idi. Dese a bu eşek ayolum. Dese efendiyem de karab ayol. Ha. Mani eşekim unçaligem erkek mastı demiş.
0: Hangama ustaları.
2: O'zi ayollar haqida qancha gapirsa kam, haligi bejiz aytmagan erkak loydan yaralgan, ayol egovdan yaralganlar ham borki qori qirovdan, juftingni rizqini qiymagin aslo, sendan ko'rmaganni kutar birovdan. Uydan chiqdingmi, yo'lga qaraydi, qoshiga usma qo'yib sochin taraydi, xunukman deb o'ksinma oshnam, ayol zoti borki qo'lga qaraydi. Ayol o'rgatma, o'zi biladi, foydami ziyonmi bilib qiladi, xohlasa erini shahan shoh aylab, xohlasa tez kunda gado qiladi. Bir jinni urushda ta-ta-ta-ta-ta urushib yursa avtomatini o'q tugab qopti. Yugurib borib haligi akaga o'q bering o'qim tugab qoldi desa ne qarasa jinni o'xshatmas deb. Og'zingda daga-daga-daga deb yuraversang bo'ladi hech kim bilmaydi deb. To'g'ri aytasiz deb avtomat qo'lida jang maydonida yurgan daga-daga ta-ta-ta-ta-ta yurganimish. Yursa tur ustamda tank kepti. Tank ham tur to'g'irlab haligi jinniga qarab shunday to'g'irlab jinni ham oldiga qahramonlar yugurib chiqib deb turisa tank tipa shunday ochildi-yu tipasidan haligi tankistam shunday chiqib tankistam u qutigagan ekan u ham unga qarab kiputish kiputish kiputish
0: hangoma ustalari

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Aza, az aşk.
1: Vay azizim, geldiniz mi?
4: Geldim, ben çelereyip kaldım. Bugün doğruyan günümü şıkkınadık evlen güdeyem zor nişanladık.
1: Ha, korunup durup da rosa mazakı geniz. Yüz istola pamada izleri.
4: Anne, pamada izleri bulmazsan aran izleri bulsun mu?
1: Ama öyle koyuyorum. Bugün uyge kegenizi ozu bayram. Oldun tuğulgen kulunuzda hiç mi uyge kemazdiyiz?
4: Vay, Rostan mı?
1: Ha, Rostan.
4: Onda kayakı barışımı bilen mi deyin?
1: Yok, kattan bilemem.
4: Ah, azar şu bilmegenin kiremezsen yakış koremendi.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldır geç.
2: Kalesan şum. Bu yoğup gittin ha?
3: Alma, sekin sekin yürütme. Uzun kalesan. İtkence yüzüğünü plastik operasyon kıldırıp san mı?
2: Hayır kıldırdım. Sezilme yaptım ha?
1: Öyle de zor eken.
2: Bana yüzüğünü kesip taşıp kerekmez joyundan tere olup koyak eni.
3: Sana katından tere oluştu ortak.
2: Bilmedim ortak katta oldu. Lekin şu stürlü korsam yüzüm bile oturgum ki uğradı. Bana kanı şu yüzümge karakın ne madir çıktı ugrayım ha?
3: Kanı ye gemaroy ki?
2: Cennim sen yüzge hem gemaroy çıkadı mı?
3: Ne bu hali yüzü müdür?
2: Ne bu mesam?
3: Bilmedim.

0: Markaz radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Vay, vay, bırak şirine gel, bırak.
3: Apa, iltimas, apa.
2: Vay, kaçın.
3: Ya, hemen gül bile çıkart, sizin paket bile çıkart.
2: Vay, hapız gelişim. Vay, aynen. Ravşan Eken.
3: İltimas, apa. Karen, ya, uzdu basit, oba kaldım.
2: Vay, şimdi yakışa hiç ulaytara gel lan.
3: Oğlum, yakışa koşu kadar ya.
2: Koşularak erip gittim. Ah, geçişim ne az yine kaldı. Yakışa uzun yıkıştırı aldı mı? Ravşan Eken.
3: İltimas, apa, halakt bir yaptınız Tomaş'a konsertke, apa, iltimas.
2: Ben geç üç kişiye koşakın bir erik gerekti. Kuşlarını içtik mezaklım. Giyin pullarını zale oturardım.
3: Ama değil ben, poçam yok mu ne değil ben ha? Poçam yok mu değil mi?
2: Vay poçanız bu arıydı. Bunu işlettirin. Az ayet vereyim ben bir başta. Birinci poçanızını kapkır bile uru öldürüp koydum aynen. İkincisini bir çöre açık üstüde tapa bile uru öldürüp koyup ben. Üçüncü poçanız bile aslında mı bugün? Hani tuy keçesi borku. Tuy keçesi, şahmat şaşkı oynayırken keçesi. Bir kolge mat kıldım. Kiyin aldın ki ikide yerim kana kılıp ölgenini içtip geçerek dursam joyda yok.
3: Kıdır diz mi baba? Diman pivan takip kırıp gitkendir.
2: Umumen dom derecesi yok.
3: Ne kadar umumen izlediniz mi?
2: Yok. 3 yıl böyle yok.
3: Eğer yok atken bu seyiz, mehir közdege verin.
2: Kimge abrora kemge mi?
3: Ha abrora kemge bir siz top verin.
2: Verdim mi abrora kemge?
3: Umadı mı?
2: 3 madde verdim kayta kayta.
3: Rasımı bilen verdiniz mi?
2: Sweet ne kılı verdim.
3: Bulmadı mı?
2: Ya bu öldü. Top bir elmadılar da fakat.
3: Ne karayın hapı? Ben gittim.
2: Ya şaşmayın şaşmayın. Kalk git yapsın.
3: Ya vaktim yok ben. Hapızlı mal halıge karışım gerek. Mallar var, tavuklar var, firma.
2: Vay uyulmasan.
3: Vay ben ge karayın.
2: Vay bu hapız malam bu kadı. Televizyonga çıkıp koşuğam aytadı. Hamma pul anjulada.
0: Sen gelme. Ustaları.

0: Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Azadı esinde ama. Birinci mertte sana otini soru geldi. Ne mert cevap vergeni?
4: Yok, esinde yok.
3: Hay kız. Hay kız ala. İsminiz ne mert desem? Ayım letkelle. Azadı ismini her kimge iti vurmayın de.
4: Yok, erostam.

0: Şımtaka, pajar, pajar.
1: Can, üzgünü bas, sekini. Uyuyonga bitti sen misin? Sen radyoda bu sen. Seni medeniyetli adamla işçi yoktu. Ulan medeniyet bulan kesin bu muydu mu? Üstü başını karı, bırak oldu yoktu. Lan yokaların toğırlı oğun. Kuyunların kırgız oğun çıgı. Ulan medeniyet bulan var. Başka tank yok.
2: Yoktu.
1: Halatı oluyken bu ya. Kim bu?
3: Selamun aleyküm. Unkun mu?
1: Kelin kelin.
3: Yaşımsız. Çaycım yoksuz mu?
1: Rahmet.
3: Bitti kele. Ona dolla, hatın balçıqla hamalı yaşı mı?
1: Maksat kötü, maksat kötü.
3: Tile yaşı mısla orta atın hoç ile.
1: Maksat kötü.
3: Bilas mı, ben şu aldızge az yine iş bilen geliyordum değil mi?
1: Hoş, ne meşeke?
3: Bize arzımıgın iş.
1: Turi?
3: Yemeğine kini sefer etti ama ben manketten.
1: Yo yo, tohtin de geldiyiz. Etiket miyiz mi, ne meşeke? Hoş.
3: Şu, bilas mı, az yine. Biz kopamaz, az yine. İmala koy vereyim.
1: Ayo, endi eti, endi eti.
3: Şu, bilas mı? Şu halge?
1: Endi kolay endi.
3: Ya koy endi.
1: Bana gitse malım, gitmesi canım. Bana biz durup biz etin mi korkas?
3: Şu, arzımıgın iş. Şu endi, nömet samukin. Kopamaz, azgin, çeyince. Şu, uyuyanı kütüldü, şunge.
1: Ha, nöme, nöme gel, nöme uyuyun aradı. Kaç al, nöme.
3: O'chir, o'zingni bos. Sen hozir radiodasan. O'zingni tutib ol. Mana kiyimlaringni qirg'iz bo'lgan usti boshingga qarab ol. Ana endi biz hozir madaniyat bilan uy o'chirgani boramiz. Ketdik.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ya, turptu mu ikan?
3: Haa, şu sanap koyganımız ne turptu?
2: Bu ilişkirt taşın.
4: Ber,
2: iki. Keçeresi iki mine trikçilik.
5: Hazır.
3: Ya, bitti kop.
2: Ya, ne başlattın sana?
4: Bana ber, iki.
3: Ya, bitti kam.
2: Koşun kısa da gino.
3: Bunu koşsam ben bitti kam.
2: Ya kalın.
3: Yakşılayıp sana, şaşmasın sekin sana.
2: Ne var senin sana ismini? Ben bir ara sizge. Yani amin, top gelmemiz uygu bilsin, Allahu Ekber.
3: İyi, hapız. Oyun içine stopkasından hem çıkıp gittik. Bu tür işte sas da provajlanmaydı.
2: Ha siz oyun çıkıyken işte Amazon'a kımıyız ki? O kvartiyede yapıldı öyleydi, kıyımge. Ha bak sana yemin ol. Bir, iki. Sana istem sana.
3: Bari bir kısımda adalet buluş gerek.
2: Sana.
4: Bir, iki, üç, dört.
2: Bu da bana ikide köp mü, törtte mi?
3: Aa, törtte köp.
2: Şu bana şu, yee, kapı o geldi. Maz geleme.
3: Hop, hop. Sastan masalası yaman kıyın. Yee, hapızla giyem kıyın. Tartışağımızı, bile iki hak veriş gerek ozu. Yani tartışağımızı. Bir, hapızda mikrofonçısı padvatık koyuptu. Başka tüyge köpürak belgenekken ketip kaptı. Yendi yugurup bir tüy yakın kagen başlığını yaptı bir ağıt. Mikrofon yok. İzlep, izlep bir çet kışlağıdı, çet bir uyudu. Kadem zamanda bir mikrofon bile şugullengen bir otakhan var eken. Şunu kekirip gitti, otakhan varmasayız bu mayda bir nümak varmasayız. Şimdi, ya hali tayar emas mı bu buzuk hali bular. Ya uşağıda tüyhanada şette buzulle de baytamız. Biz hani çıkar varın vaziyette. Ha bopti bir ağını Arturiler deyipti. Hazır ben bir ağını tayarlı olay deyipti de. Memleki kalankasını mıh topalmazdan tuflu mıhlaydıgen mıhçablan taks taks taks urttu da. Artı şaşırınç gelişti tüyhanaga. Kanı yine hali stoykalar yam tayar emas eken kalankasını. Sen darakka çık deyipti. Darak kapitasını bağlaştı. Sen tomga çık. Tom kapitasını koyup koyuştu. Yine tekşir edigen cahaya kigen de. Otakhan hayal bilen bir mast koliga mikrofonu beri vardı. Gapırasız. Hani bir deyin hani deyken eken. Yaktan mas turu alıp durup bir degen eken boyagi mıh tuflinki de gırçt otohanın keyfi kaçıp getirdi iki deme balam iki deme nima degen eken tarz ayrılıp getip kaptı aparatçılığa hem kıyın bir mikrofoncu tuydu başlanışıda mikrofonunu tekşir etkenmiş bir bir bir bir res res res başka sonunu bilmeydi bile bir bir res res res bir bir bir bir deyip dursa şu mikrofonçunu anası hem şu tuyhaneye giden eken yakın duruşar eken de şu anasının yanındaki düganası dügana abu bir bir deydigan sizde oğluyuz da şu dese ha mana oğlum şu artistlerge koşulgenden beri bir çananı bir iki bu mey kaldı
6: hangi ama ustaları

farkı var. Fırlık asan uzinçe, uzinçesin Leyla sen, uzinçesin tenha sen. Mengenime farkı var. Fırlık asan uzinçe, uzinçesin Leyla sen.

Dertlerine kaz var, erkene bozga farzantların. Kimler taşlak yeter, doğru gürüm kudu.

0: radyosu da.
1: Hangame ustalara.
2: Hücret diyoruz. Baktığımız gibi hatun kızlarımız aman polisi, sağ polisi. Şimdi bu lanam bitti yine kemçilik deyip bulmaydı. Az yine talent ise buladı. Huda bergen talent. Az yine kubrak yapırışadı. Kubrak yapırışadı. Eğer bize üçüncü yapırsak bize samolyotta yürgen bulardık hazır. Şahsi samolyotumuz bulardık. Az yine kubrak. Ben uzakka varmıyım. Ben uzunlu ailemden yapırdıken basam. Kelinleriyiz. Bir telefon trubkanı kollarına alsalar. Kiçe bana saatke karab durup 50 minütte koyma yaptılar. Bir saat bugün neki kollardan alıp kart edip koyup telefon diyeyim şunca gepleşesin mi hanım? Kim bilen bunca gepleştiyiz isem dede canısı hıda hakkı tanımayayım ben adaş çöp yaptı dedi. Koşunun hatırı bundan en battar telefonu yapışadı. İri hemen durup geyik etken İri'den telegramma kepti. Poşteliyon bulan uyunu çıkıp zvonakını bastık. Uşan diyem gepleşip telefon trubkasını yelkesiye kısırken telefonlar aparatını şu logan çıkıp geli yaptı. Şu eşikke ön şuna çıkıp geldi. Şuna çıkıp geldi de çıkıp gelip durup hizmet durdu. Poşta çay ettik ki ben de kol koyup bana telegrammanı alın dedi. Uşan diyem telegrammanı uzamadı. Kol koyup da bana ettik alıp okuyun dedi. Okup görürsem İri kemandropkadan buna telegramma cönatıptı. Hatun 5 minut trubkanı joyiga koyup dur, senge bir zarur gapim var diye yazılgan. İkki koşumda hatunu var, eğer birleşip olsa 24 saat gapleşadi bir günde, eğer eri çakırıp kalması. Uşan diyem, kit etken de tuşla kita kalmaydı. Uşan diyem, boptu, hadi gapleşemiz, bufferca gapleşemiz, kit kalmayayım mı, hazır çıkayım mı, ağzımdan ağzını uçurup gireyim, hazır gilemem, git oraya. Bunca yaptı, kaydan oladı bunlar. Ne hakkı da gapleşadı, cüde kızıkıp kaldım bir gün. Payladım, işittim bunlar, özümü korsatmasına işittim. Fakat rım cırım şuna kadar sana hakkı da gap git yaptı. Rım neyem türü köpek, ayı dedi ki koşnucan dedi. Koşnucan, bana çap kovağıyız uçsa bu bahtsızlık. Eğer müçaliniz halal hayvan olsa ahmet geldirdi. Bana mesela özümde çap kovağım uçu yaptı. Bana müçalim halal hayvan. Bana ahmetim geliyordu mu? Ne madiyiz durdu? Bu tuğru yapırdı bu. Dedi ki ahmetin geliyordu mu? Yok mu bilmedim o? Kara erin geliyordu dedi. Yürü bari erige maktanı yaptı. Bana çap kovağım uçu yaptı dedesi. Durdu. Erinin kaybiyatı cahidemezken bu çap kovağdı oğlu vurdu. Hale geçe çap kovağı uçadıken o kalbaşına kıl. Ben şunu uçuyordum.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: ki o'xshab sang'ib yuribsanmi dedi.
1: Bekorga bozosh, bizi itdan emas, odam maymundan tarqagan.
0: Vostaka, ertaga qanaqa kunligini bilasizmi?
1: Yo'q, bilmayman.
0: Sevishganlar kuni.
1: Oho, ertaga gulchilarning ishchirasi barordan kelar ekan-da. O'zi sevishganlar kuni nimaligini bilasanmi?
0: Bilaman. Xo'sh, o'zingizchi bilasizmi?
1: Albatta bilaman. Bilasanmi, sevgining talabi bu nikoh. Ja, baland cho'qqisi bu visol.
0: Aha.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Ha ilah amin. Oğlum Erkincan.
3: Lebey dede.
2: Armiyelerini ilahım oybarı aman kayıtıp yakşiyine tügatıp kayıtıp gelin bana canım.
3: Hoppula dede can.
2: Meyli biz de uyulup sıkılıp yatmakın. İlahı amin. Yüllerin yarık olsun, düşmanların bağlı olsun. Allahu Ekber. Yakşı var ki bana.
3: Dede.
2: Ha oğlum.
3: İnanını ihtiyat kılın.
2: İneğini uyulup sıkılıp yatma. İneğini ihtiyat kılınmam bana. Biz de uyulama. Meyli yakşı var ki oğlum. Oğlum. Uzak seferge gitiyorsan yanında 5-4 pulin var mı?
3: Dede, ha az yine yıkanım var.
2: Kan, kan oğlum, kan.
3: Ben dede.
2: Ey yaşam, kan ben bir kırp git. 1, 2, 3, 4, 5. Ey yaşa oğlum. Şimdi siz oğlum yaş var gelin. Hizmet seferlerde yaş tükatın hop. Biz bunu kekinizce onayız bilen rüzgarımızı işlettiremiz.
3: Dede.
2: Yaş var ya oğlum. Ay Erkincan oğlum. Ay Erkincan balam, tohta! Tohta balacanım!
4: Ha deden, ne kap?
2: Ay, uzak hizmetke gidiyorsan, kemendirlerine etkenli kılıp, yaman kızlardan, yaman ayarlardan ihtiyat mı bir diyeyim ben balacanım?
4: Ay, iştilmedi, polis gidiyordu dede, tizra buley, ha?
2: Ay, uzak seferge gidiyorsan, yaman ayarlardan, kızlardan ihtiyat mı bir diyeyim ben balam?
4: İştilmedi mi?
2: Hep bilgenini kılıyor.
4: Abi boldu boldu dede, düşündüm.
5: Adli asker cülli ya. Ha ne mi bak hayal sıraya batırıp siz?
3: Tövbe kıldım, hayal düşürü var dizeyi.
5: Ha tinçlik mi? Ne mi hakkıda hayal sıraya atıyordunuz?
3: Cidde bir acayip hayal sıraya atıyordum.
5: Ne mi hakkıda?
3: Hayalimde bahar.
5: Aha.
3: Cide güllege.
5: Cideler güllege.
3: Asalarlar uçurdu.
5: Aha.
3: Men katta yolda.
5: Hoş.
3: Oppoq Mers mashinada.
5: Aha.
3: Kelyapman.
5: Aha.
3: Musiqalarni baland qilib.
5: Aha.
3: Qo'shiqni baland qilib.
5: Voh.
3: Eshitib kelyapman.
5: Aha.
3: Qarasam, oldimdan to'g'ridan yo'lni chetida oppoq kiyingan, sochlar yelkaga tushgan, yuzlar misoli quyosh, qoshlar qop qora.
5: Aha.
3: Yuzlarida tabassum bilan bir qiz kelyapti.
5: Qiz bola.
3: Ha.
5: Dahshat.
3: Keyinchi kelishga.
5: Keyin.
3: Men boryapman.
5: Xo'sh.
3: U kelyapti.
5: Aha.
3: Men boryapman.
5: Aha.
3: U kelyapti.
5: Xo'sh.
3: Bir-birimizga juda yaqin qoldik.
5: Aha.
3: U qiz menga tabassum bilan jilmayib turibdi.
5: Aha.
3: Men yaqinlashib borgan sari mashinani tezligini oshirib,
5: aha,
3: shinaqangi oshirib,
5: aha,
3: qizning oldidan suvni sachratib o'tib ketib qoldim.
5: Xayol sirmay har balo bulg'ur.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk, sen kaçan adam bölesen? Sanki oraya durup uzun da kama yaptı.
2: Vay bu, ben geyim akıl kırıp kolar.
4: Kaçan kredi. Böledigen adam yaşlı giden böledi.
2: Vostaki, kuras hali bırakın cüddeyem akıllı bop gitme. Bunge hayran kolasız.
4: Oşu bırakın kaçan kredi ozu. Akır yaşıyla bir cahaya barıp kaldı. Sıkılıp gittim.
2: Neye sıkılasız? Krilov baro Krilov. Oşu 40 yaşta maşhur bolgen. Giyoti 80 yaşta Faust'ni yazgen. Aman end 25 ki kırdım ku.
4: Ne? End 25? Hali 75 yıl var mı?
2: Oray.

0: geçir ol sen geçir.
1: Fıldır geç.
2: Şuntaki bilesem mi? Ano üçüncü kağıttaki rejissör barkı uşağını içişle baktı ha.
3: Vay nohut ki it u işlegen filmlerini kurgan bu seyi. Yaman bu de. Bana benim sıkılığım mı? Karı otken neken mi orta?
2: Tartamla kaldın.
4: Karı gelin.
3: Bugün hangi umurumda bir içi battı? Avtobüse joy verişti.
5: Bunu bana koy. Alo.
6: Adam bu koru olsam kel akam.
3: Dinlemesen sakın rock yapar. İşte bana da.
6: Değil mi? O kelleğini bilmiydim.
3: Dinlemesen sakın rock yapar. İşte bana da sakın.
5: O ne kadar arası?

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.